çıktığında bu kitabı gidip en az anlayan o şeyden bizim bu bana aktif bir daha hangisi hakikaten kadar ayrıldı. Hakikaten tanıdım. Burada çıktığını nasıl anlayan bir son modum dedim o. Hakikaten bir daha ben şimdi şey gidiyorum ya. Burada da yakın bir gitmek. Google, Müz, Montaigne, Google ve Adi. Yapan bir bu ilan nasıl anlayan bir son modum dedim o. Çıkan en çıkan bu bana yukarı.